0: Tamam abi, ben.
1: Evet, dostum abi.
0: Ne var ismi? İyi taksi mi?
1: Receive those moments.